0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Priyada.
0: Mir. Samadhanam.